Radio Öd. Radio Öd. Radio Öd. Radio Öd.

0: görmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa

0: Radyo Öğüt.
1: Prangalar vuran ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem

0: sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi.
1: Prangalar vurun ayaklarımı, kelepçeler takın kollarımı, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarımı, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma.

birazdan gelecek. O gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı,

Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.

0: Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle, aşk seninle.
0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Dinle. Aşk seninle.

Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Hantex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve irik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımızla tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30. 0546 260 11 30.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95. 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Güzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Vortex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve ilik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımızla tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30. 0546 260 11 30.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95. 524 85 95.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Güzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş. Banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Stor, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Antex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve ilik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Antex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımız da tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30. 0546 260 11 30.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95. 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşakabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Antex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve ilik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Antex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımızla tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30 0546 260 11 30.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Antex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve ilik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Antex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımızla tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30 0546 260 11 30.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş. Banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store Zebra Fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Üçlü X büyüyen ekibine yeni çalış. Büyüyen ekibine yeni çalış. Büyüyen ekrilmek üzere tecrübeli makinelmek üzere tecrübeli makinelmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve ilik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımızla tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30 0546 260 11 30
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri İlk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Güzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: firmalarından Hantex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve ilik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımız da tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30. 0546 260 11 30.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95. 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Hantex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve ilik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımızla tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30 0546 260 11 30.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri İlk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköy'ü E5 Karayolu, numara 380 Güzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Hantex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve irik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımız da tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30. 0546 260 11 30.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95. 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store Zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Kanallıyım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Bölgenin güçlü tekstil firmalarından Hantex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve irik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımız da tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30. 0546 260 11 30.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95. 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

belki inanırım. Telefonum açık belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın. Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlama daha dolmadan. Bakma ağladığıma,

0: reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Hasat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Şimdi ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Bölgenin güçlü tekstil firmalarından Hantex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve ilik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımızla tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30. 0546 260 11 30.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95. 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Keskin.
1: Radyo reklamlar. Reklamlar.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: seninle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Şimdi ilanlar.
1: Bölgenin güçlü tekstil firmalarından Hantex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve ilik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımızla tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30. 0546 260 11 30.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95. 524 85 95.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: hiç kimse olmaz.
1: Radyo Öğüt.
0: Bir gün görsem
2: olmuyor. Sensizlik yoruyor. Aşk ağlıyor. Başka ten

0: Şimdi ilanlar.
1: Bölgenin güçlü tekstil firmalarından Hantex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve irik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımızla tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30 0546 260 11 30
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: tekstil firmalarından Hantex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve ilik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Hantex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımızla tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30. 0546 260 11 30.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95. 524 85 95.
2: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Radio Öğüt. Radio Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Güzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595. Radyo Öğüt.

Radio Öd. Radio Öd. Radio Öd. Radio Öd.

0: Antex, büyüyen ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor. Bünyemizde görevlendirilmek üzere tecrübeli makineci, ütücü ve irik düğmeci alımları başlamıştır. Üstelik usta makinecilere özel ücret farkı veriyoruz. Antex'te sadece haftanın 5 günü çalışır, hafta sonunun tadını çıkarırsınız. SGK, sıcak yemek ve servis imkanlarımız da tüm haklarınız güvence altında. Siz de emeğinizin değer gördüğü bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen bize ulaşın. Adres: Beyköy Beldesi, İstiklal Organize Sanayi Bölgesi 1. Mahallesi, 5. Sokak, numara 1, Beyköy Düzce. İletişim 0546 260 11 30. 0546 260 11 30.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95. 524 85 95.

kör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

gecelerim. Yolun ecel olsa korkmam, geçerim.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Stor, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95. Bir Radyo Öğüt.

şimşekler çakıyor semalarında. Zayıf bir mum, zayıf bir mum yanıyor şu kapkaranlık odamda. Tek arkadaşım, kadehim, ışığım, dört duvarım. Her şeyi düşünüyor zaman zaman ama

öldürmeyelim. Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa

yaradan sınavda bu derdi verdi. Hangi seven sonunda murada erdi? Nedenini sormayın, sadece sevdim.

sen de seversin, güldüğüm sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

Çektiğim çileler kendime ben. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem.

hasretin pençesindeyiz. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi.